0: burada sediyor. Nesliye kakanın o sapa jora çapa kumyala minutu. Sapa klikar yupisur kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Nani dia setara ya. Lagu ngel kami.